Mangada lampotlu köşçün, stovna, gonçuna, bayrumu, kamarı, garajna, etatlı çatlın. Bu bitçi bir ona havi störst ürvala lampun, yüz til tüyün törp. Bikma baslı, vid vita, du duur. Minstin, netantlın, baslı.fo hivri altı öpe.